0: Bir ihbar var sen yapabilir diye. Bir
1: ihbar var
2: sen 3308, lined up, riding back 10, joint over.